15 Temmuz Destanı'nın 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: Öncelikle bu akşam bir grup silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gerekli cevabı alacaklar.
1: In the longest and darkest hours of Turkish history, the nation's commander-in-chief, President Recep Tayyip Erdogan, took a decisive stance, addressing his people from Marmaris, where he was vacationing with his family. He called on the great Turkish nation to take their courage and love for their blessed homeland to the streets and fight against the traitors.
0: Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyor. Türkiye bu tür ayaklanmalarla bir defa ucuza satılacak bir ülke değildir. Ve Pensilvanya'dan da yönetilecek bir ülke de değildir.
1: In a historic video call via FaceTime, the leader and commander of the Turkish Republic, President Recep Tayyip Erdogan, spoke to A News, once again calling all citizens to take to the streets, defy the coup attempt, and defend Turkey's freedom and democracy.
0: Bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız. Milletçe el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bu kısa bir geçiş dönemi olacak ve bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Kendi iş etmeyin. Bu korsan bildirilere karşı da katiyen inanmasınlar. Yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşmeyen bildirilerin hepsi korsandır ve bunları asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. Biz onlara doğru olan neyse bunu zaten an be an sizler vasıtasıyla, yazılı medya vasıtasıyla bildireceğiz. Onlar belki sizin de sesinizi duymak isteyenler olabilecekler. Ama biz bunu da kısa zamanda çözeceğiz. Endişeniz olmaz.
2: Peki efendim.
0: Hiç endişe etmeyin. Durun yeter ki. Ben bu konuda az önce Binali Bey de söyledi. Bir ölümüne.
1: As the putschists terrorized the streets of Turkey, particularly in Istanbul and Ankara, the president took the heroic decision to stand side by side with his nation and departed for Istanbul, managing to evade a putschist assassination attempt at the hotel by just 15 minutes. After narrowly avoiding the assassination attempt in Marmaris, President Erdogan landed in Istanbul Atatürk Airport at 3:58 a.m. local time. F-16 pilots loyal to the Turkish armed forces were flying low around Atatürk Airport in order to confuse fighter jets operated by the putschists and to provide a safe landing to the president's plane. Erdogan was seen surrounded by cheering supporters, addressing the crowds and broadcast live on television. The president said the coup plotters were all terrorists and that the coup attempt was an act of treason.
3: (Gülüyor)
1: landing at Atatürk Airport, the leader of the nation spoke to reporters, assuring them that the coup plotters would pay heavily for the crimes they committed.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir azınlık. Ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup, çok daha önceden söylediğim gibi, paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Ve bu yapılanma tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde silahlı kuvvetlerimizin içinde de, emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş. Her türlü kulağa, kılıfa girmiş ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmişti. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşine söyleyeyim. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'nin davranış biçimleri çok daha farklıdır.
1: Taking a heroic stance to lead his nation out of its plight and giving a fateful decision to meet its citizens, the President of the Republic of Turkey had shown once again how a true leader of the people must act.

0: 15 Temmuz Destanı'nın 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın...
1: The Turkish nation is marking the 10th anniversary of the defeated July 15, 2016 coup attempt, a failed bid by the Gulenist terror group to overthrow the elected government that was ultimately stopped by the resistance of the Turkish people and state institutions.
2: Today is a historic occasion for Turkey as the nation marks the 10th anniversary

0: akşam bir grup silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gerekli cevabı alacaklar.
1: In the longest and darkest hours of Turkish history, the nation's commander-in-chief, President Recep Tayyip Erdogan, took a decisive stance, addressing his people from Marmaris, where he was vacationing with his family. He called on the great Turkish nation to take their courage and love for their blessed homeland to the streets and fight against the traitors.
0: Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyor. Türkiye bu tür ayaklanmalarla bir defa ucuza satılacak bir ülke değildir. Ve Pennsylvania'dan da yönetilecek bir ülke de değildir.
1: In a historic video call via FaceTime, the leader and commander of the Turkish Republic, President Recep Tayyip Erdogan, spoke to A News, once again calling all citizens to take to the streets, defy the coup attempt and defend Turkey's freedom and democracy.
0: Bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız. Milletçe el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bu kısa bir geçiş dönemi olacak ve bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Kendi iş etmeyin. Bu korsan bildirilere karşı da katiyen inanmasınlar. Yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşmeyen bildirilerin hepsi korsandır ve bunları asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. Biz onlara doğru olan neyse bunu zaten an be an sizler vasıtasıyla, yazılı medya vasıtasıyla bildireceğiz. Onlar belki sizin de sesinizi duymak isteyenler olabilecekler. Ama biz bunu da kısa zamanda çözeceğiz. Endişeniz olmadı.
2: Peki efendim.
0: Hiç endişelenmeyin. Siktik durun yeter ki. Ben bu konuda az önce Bilal Bey de söyledi. Bir ölümüne.
1: As the putschists terrorized the streets of Turkey, particularly in Istanbul and Ankara, the president took the heroic decision to stand side by side with his nation and departed for Istanbul, managing to evade a putschist assassination attempt at the hotel by just 15 minutes. After narrowly avoiding the assassination attempt in Marmaris, President Erdogan landed in Istanbul Atatürk Airport at 3:58 a.m. local time. F-16 pilots loyal to the Turkish armed forces were flying low around Atatürk Airport in order to confuse fighter jets operated by the putschists and to provide a safe landing to the president's plane. Erdogan was seen surrounded by cheering supporters, addressing the crowds and broadcast live on television. The president said the coup plotters were all terrorists and that the coup attempt was an act of treason.

0: Landing at Atatürk Airport, the leader of the nation spoke to reporters, assuring them that the coup plotters would pay heavily for the crimes they committed.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir azınlık, ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup, çok daha önceden söylediğim gibi, paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Ve bu yapılanma tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde silahlı kuvvetlerimizin içinde de, emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş. Her türlü kulağa, kılıfa girmiş ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmiştir. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşine söyleyeyim. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'nin davranış biçimleri çok daha farklıdır.
0: Taking a heroic stance to lead his nation out of its plight and giving a fateful decision to meet its citizens, the President of the Republic of Turkey had shown once again how a true leader of the people must act.

0: 15 Temmuz Destanı'nın 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın...
1: The Turkish nation is marking the 10th anniversary of the defeated July 15, 2016 coup attempt, a failed bid by the Gulenist terror group to overthrow the elected government that was ultimately stopped by the resistance of the Turkish people and state institutions.
2: Today is a historic occasion for Turkey as the nation marks the 10th anniversary of the National Democracy and Unity Day. Exactly 10 years ago today, Cemile, FETÖ-led terrorist organization tried to intervene in government affairs and overthrow the government. But led by President Erdogan and his leadership, the nation prevailed and defended the nation against foreign aggressors.
1: On the night of July 15th, rogue soldiers linked to the Gulenist terror group deployed tanks,

öncelikle bu akşam bir grup silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir.

0: milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun bir grup azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun gerekli cevabı alacaklar.
1: In the longest and darkest hours of Turkish history, the nation's commander-in-chief, President Recep Tayyip Erdogan, took a decisive stance, addressing his people from Marmaris, where he was vacationing with his family. He called on the great Turkish nation to take their courage and love for their blessed homeland to the streets and fight against the traitors.
0: Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Türkiye bu tür ayaklanmalarla bir defa ucuza satılacak bir ülke değildir. Ve Pennsylvania'dan da yönetilecek bir ülke de değildir.
1: In a historic video call via FaceTime, the leader and commander of the Turkish Republic, President Recep Tayyip Erdogan, spoke to A News, once again calling all citizens to take to the streets, defy the coup attempt and defend Turkey's freedom and democracy.
0: Bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız. Milletçe el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bu kısa bir geçiş dönemi olacak ve bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Hiç endişe etmeyin. Bu korsan bildirilere karşı da katiyen inanmasınlar. Yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşmeyen bildirilerin hepsi korsandır ve bunları asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. Biz onlara doğru olan neyse bunu zaten an be an sizler vasıtasıyla, yazılı medya vasıtasıyla bildireceğiz. Onlar belki sizin de sesinizi duymak isteyenler olabilecekler. Ama biz bunu da kısa zamanda çözeceğiz. Endişeniz olmaz.
2: Peki efendim.
0: Hiç endişe etmeyin. Siktik durun yeter ki. Ben bu konuda az önce Binali Bey de söyledi. Bir ölümüne.
1: As the putschists terrorized the streets of Turkey, particularly in Istanbul and Ankara, the president took the heroic decision to stand side by side with his nation and departed for Istanbul, managing to evade a putschist assassination attempt at the hotel by just 15 minutes. After narrowly avoiding the assassination attempt in Marmaris, President Erdogan landed in Istanbul Atatürk Airport at 3:58 a.m. local time. F-16 pilots loyal to the Turkish armed forces were flying low around Atatürk Airport in order to confuse fighter jets operated by the putschists and to provide a safe landing to the president's plane. Erdogan was seen surrounded by cheering supporters, addressing the crowds and broadcast live on television. The president said the coup plotters were all terrorists and that the coup attempt was an act of treason.
3: Fukara

0: After landing at Atatürk Airport, the leader of the nation spoke to reporters, assuring them that the coup plotters would pay heavily for the crimes they committed.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir azınlık. Ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup, çok daha önceden söylediğim gibi, paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Ve bu yapılanma tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde silahlı kuvvetlerimizin içinde de, emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş. Her türlü kulağa, kılıfa girmiş ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmişti. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'nin davranış biçimleri çok daha farklıdır.
0: Taking a heroic stance to lead his nation out of its plight and giving a fateful decision to meet its citizens, the President of the Republic of Turkey had shown once again how a true leader of the people must act.

0: 15 Temmuz Destanı'nın 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın...
1: The Turkish nation is marking the 10th anniversary of the defeated July 15, 2016 coup attempt, a failed bid by the Gulenist terror group to overthrow the elected government that was ultimately stopped by the resistance of the Turkish people and state institutions.
2: Today is a historic occasion for Turkey as the nation marks the 10th anniversary of the National Democracy and Unity Day. Exactly 10 years ago today, Cemile, FETÖ-led terrorist organization tried to intervene in government affairs and overthrow the government. But led by President Erdogan and his leadership, the nation prevailed and defended the nation against foreign aggressors.
1: On the night of July 15th, rogue soldiers linked to the Gulenist terror group deployed tanks, fighter jets, and helicopters, targeting government buildings, security institutions, and civilians in an attempt to overthrow the constitutional order.
2: We are commemorating the 10th anniversary of the 15th July 2016 failed coup attempt. This display, located near the Anatolian side of the Bosphorus, is showcasing martyrs' personal belongings

öncelikle bu akşam bir grup silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gerekli cevabı alacaklar. In the longest and darkest hours

0: Turkish history, the nation's commander-in-chief, President Recep Tayyip Erdogan, took a decisive stance, addressing his people from Marmaris, where he was vacationing with his family. He called on the great Turkish nation to take their courage and love for their blessed homeland to the streets and fight against the traitors.
1: Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyor. Türkiye bu tür ayaklanmalarla bir defa ucuza satılacak bir ülke değildir. Ve Pensilvanya'dan da yönetilecek bir ülke de değildir.
0: In a historic video call via FaceTime, the leader and commander of the Turkish Republic, President Recep Tayyip Erdogan, spoke to A News, once again calling all citizens to take to the streets, defy the coup attempt, and defend Turkey's freedom and democracy.
2: Bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız. Milletçe el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bu kısa bir geçiş dönemi olacak ve bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Kendi iş etmeyin. Bu korsan bildirilere karşı da katiyen inanmasınlar. Yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşmeyen bildirilerin hepsi korsandır ve bunları asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. Biz onlara doğru olan neyse bunu zaten an be an sizler vasıtasıyla, yazılı medya vasıtasıyla bildireceğiz. Onlar belki sizin de sesinizi duymak isteyenler olabilecekler. Ama biz bunu da kısa zamanda çözeceğiz, endişeniz olmaz.
3: Peki efendim.
2: Hiç endişe etmeyin. Siktik durun yeter ki. Ben bu konuda az önce Binali Bey de söyledi. Biz ölümüne.
0: As the putschists terrorized the streets of Turkey, particularly in Istanbul and Ankara, the president took the heroic decision to stand side by side with his nation and departed for Istanbul, managing to evade a putschist assassination attempt at the hotel by just 15 minutes. After narrowly avoiding the assassination attempt in Marmaris, President Erdogan landed in Istanbul Atatürk Airport at 3:58 a.m. local time. F-16 pilots loyal to the Turkish armed forces were flying low around Atatürk Airport in order to confuse fighter jets operated by the putschists and to provide a safe landing to the president's plane. Erdogan was seen surrounded by cheering supporters, addressing the crowds and broadcast live on television. The president said the coup plotters were all terrorists and that the coup attempt was an act of treason.

0: After landing at Atatürk Airport, the leader of the nation spoke to reporters, assuring them that the coup plotters would pay heavily for the crimes they committed.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir azınlık. Ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup, çok daha önceden söylediğim gibi, paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Ve bu yapılanma tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde silahlı kuvvetlerimizin içinde de, emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş, her türlü kulağa, kılıfa girmiş ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmişti. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşine söyleyeyim. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'nin davranış biçimleri çok daha farklıdır.
0: Taking a heroic stance to lead his nation out of its plight and giving a fateful decision to meet its citizens, the President of the Republic of Turkey had shown once again how a true leader of the people must act.

0: Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın...
1: The Turkish nation is marking the 10th anniversary of the defeated July 15, 2016 coup attempt, a failed bid by the Gulenist terror group to overthrow the elected government that was ultimately stopped by the resistance of the Turkish people and state institutions.
2: Today is a historic occasion for Turkey as the nation marks the 10th anniversary of the National Democracy and Unity Day. Exactly 10 years ago today, Cemile, FETÖ-led terrorist organization tried to intervene in government affairs and overthrow the government. But led by President Erdogan and his leadership, the nation prevailed and defended the nation against foreign aggressors.
1: On the night of July 15th, rogue soldiers linked to the Gulenist terror group deployed tanks, fighter jets, and helicopters, targeting government buildings, security institutions, and civilians in an attempt to overthrow the constitutional order.
2: We are commemorating the 10th anniversary of the 15th July 2016 failed coup attempt. This display, located near the Anatolian side of the Bosphorus, is showcasing martyrs' personal belongings.
1: As the coup unfolded, Turkish President Recep Tayyip Erdogan called on the Turkish nation to take to the streets and defend democracy, urging citizens to stand against the putschists. Millions of people responded to the call, joining police and loyal security forces in resisting the coup, despite facing live fire, airstrikes, and armored vehicles. The attempted takeover was defeated within hours through the combined efforts of the Turkish nation and state institutions, preserving the country's democratic order and constitutional system.

0: öncelikle bu akşam bir grup silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gerekli cevabı alacaklar.
1: In the longest and darkest hours of Turkish history, the nation's commander-in-chief, President Recep Tayyip Erdogan, took a decisive stance, addressing his people from Marmaris, where he was vacationing with his family. He called on the great Turkish nation to take their courage and love for their blessed homeland to the streets and fight against the traitors.
0: Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyor. Türkiye bu tür ayaklanmalarla bir defa ucuza satılacak bir ülke değildir. Ve Pensilvanya'dan da yönetilecek bir ülke de değildir.
1: In a historic video call via FaceTime, the leader and commander of the Turkish Republic, President Recep Tayyip Erdogan, spoke to A News, once again calling all citizens to take to the streets, defy the coup attempt, and defend Turkey's freedom and democracy.
0: Bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız. Milletçe el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bu kısa bir geçiş dönemi olacak ve bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Hiç endişe etmeyin. Bu korsan bildirilere karşı da katiyen inanmasınlar. Yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşmeyen bildirilerin hepsi korsandır ve bunları asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. Biz onlara doğru olan neyse bunu zaten an be an sizler vasıtasıyla, yazılı medya vasıtasıyla bildireceğiz. Onlar belki sizin de sesinizi duymak isteyenler olabilecekler. Ama biz bunu da kısa zamanda çözeceğiz. Endişeniz olmaz.
2: Peki efendim.
0: Hiç endişe etmeyin. Siktik durun yeter ki. Ben bu konuda az önce Bilal Bey de söyledi. Bir ölümüne.
1: As the putschists terrorized the streets of Turkey, particularly in Istanbul and Ankara, the president took the heroic decision to stand side by side with his nation and departed for Istanbul, managing to evade a putschist assassination attempt at the hotel by just 15 minutes. After narrowly avoiding the assassination attempt in Marmaris, President Erdogan landed in Istanbul Atatürk Airport at 3:58 a.m. local time. F-16 pilots loyal to the Turkish armed forces were flying low around Atatürk Airport in order to confuse fighter jets operated by the putschists and to provide a safe landing to the president's plane. Erdogan was seen surrounded by cheering supporters, addressing the crowds and broadcast live on television. The president said the coup plotters were all terrorists and that the coup attempt was an act of treason.
3: (Gülüyor)
1: After landing at Ataturk Airport, the leader of the nation spoke to reporters, assuring them that the coup plotters would pay heavily

0: crimes they committed.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir azınlık ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Ve bu yapılanma tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde silahlı kuvvetlerimizin içinde de, emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş. Her türlü kulağa, kılıfa girmiş ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmişti. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşine söyleyeyim. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'nin davranış biçimleri çok daha farklıdır.
0: Taking a heroic stance to lead his nation out of its plight and giving a fateful decision to meet its citizens, the President of the Republic of Turkey had shown once again how a true leader of the people must act.

0: 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın dediği gibi...
1: Turkey is marking the 10th anniversary of the defeat at 15 July coup attempt, commemorating the Turkish nation's resistance against the Gulenist terror group and the defense of the country's democracy.
2: The Turkish nation is marking the 10th anniversary of the defeated July 15, 2016 coup attempt, a failed bid by the Gulenist terror group to overthrow the elected government that was ultimately stopped by the resistance of the Turkish people and state institutions.
3: Today is a historic occasion for Turkey as the nation marks the 10th anniversary of the National Democracy and Unity Day. Exactly 10 years ago today, Cemile, FETÖ-led terrorist organization tried to intervene in government affairs and overthrow the government. But led by President Erdogan and his leadership, the nation prevailed and defended the nation against foreign aggressors.
2: On the night of July 15th, rogue soldiers linked to the Gulenist terror group deployed tanks, fighter jets, and helicopters, targeting government buildings, security institutions, and civilians in an attempt to overthrow the constitutional order.
3: We are commemorating the 10th anniversary of the 15th July 2016 failed coup attempt. This display, located near the Anatolian side of the Bosphorus, is showcasing martyrs' personal belongings.
2: As the coup unfolded, Turkish President Recep Tayyip Erdogan called on the Turkish nation to take to the streets and defend democracy, urging citizens to stand against the putschists. Millions of people responded to the call, joining police and loyal security forces in resisting the coup, despite facing live fire, airstrikes, and armored vehicles. The attempted takeover was defeated within hours through the combined efforts of the Turkish nation and state institutions, preserving the country's democratic order and constitutional system.
1: On the 10th anniversary of the 15th July failed coup attempt, President

0: öncelikle bu akşam bir grup silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun bir grup azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun gerekli cevabı alacaklar.
1: In the longest and darkest hours of Turkish history, the nation's commander-in-chief, President Recep Tayyip Erdogan, took a decisive stance, addressing his people from Marmaris, where he was vacationing with his family. He called on the great Turkish nation to take their courage and love for their blessed homeland to the streets and fight against the traitors.
0: Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyor. Türkiye bu tür ayaklanmalarla bir defa ucuza satılacak bir ülke değildir. Ve Pensilvanya'dan da yönetilecek bir ülke de değildir.
1: In a historic video call via FaceTime, the leader and commander of the Turkish Republic, President Recep Tayyip Erdogan, spoke to A News, once again calling all citizens to take to the streets, defy the coup attempt, and defend Turkey's freedom and democracy.
0: Bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız. Milletçe el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bu kısa bir geçiş dönemi olacak ve bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Hiç endişe etmeyin. Bu korsan bildirilere karşı da katiyen inanmasınlar. Yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşünmeyen bildirilerin hepsi korsandır ve bunları asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. Biz onlara doğru olan neyse bunu zaten an be an sizler vasıtasıyla, yazılı medya vasıtasıyla bildireceğiz. Onlar belki sizin de sesinizi duymak isteyenler olabilecekler. Ama biz bunu da kısa zamanda çözeceğiz. Endişeniz olmaz.
2: Peki efendim.
0: Hiç endişe etmeyin.

0: Bilal Bey de söyledi, bir ölümüne.
1: As the putschists terrorized the streets of Turkey, particularly in Istanbul and Ankara, the president took the heroic decision to stand side by side with his nation and departed for Istanbul, managing to evade a putschist assassination attempt at the hotel by just 15 minutes. After narrowly avoiding the assassination attempt in Marmaris, President Erdogan landed in Istanbul Atatürk Airport at 3:58 a.m. local time. F-16 pilots loyal to the Turkish armed forces were flying low around Atatürk Airport in order to confuse fighter jets operated by the putschists and to provide a safe landing to the president's plane. Erdogan was seen surrounded by cheering supporters, addressing the crowds and broadcast live on television. The president said the coup plotters were all terrorists and that the coup attempt was an act of treason. After landing at Atatürk Airport, the leader of the nation spoke to reporters, assuring them that the coup plotters would pay heavily for the crimes they committed.
2: Tüm silahlı kuvvetlerin içerisinde bir azınlık, ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup, çok daha önceden söylediğim gibi, paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Ve bu yapılanma tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde silahlı kuvvetlerimizin içinde de, emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş. Her türlü kulağa, kılıfa girmiş ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmişti. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşine söyleyeyim. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'nin davranış biçimleri çok daha farklıdır.
1: Taking a heroic stance to lead his nation out of its plight and giving a fateful decision to meet its citizens, the President of the Republic of Turkey had shown once again how a true leader of the people must act.

0: both of his parents, has underscored the human impact of the strike. The attack occurred despite a ceasefire that took effect on October 10th, 2025. Local authorities say Israeli forces have continued to carry out strikes across the Gaza Strip on an almost daily basis since the truce began.
1: Turkish President Recep Tayyip Erdogan marked the 10th anniversary of the failed July 15 coup attempt by honoring those who resisted it and pledging that Turkey's progress will continue unhindered.
2: 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın dediği gibi...
1: On the 10th anniversary of July 15 failed coup attempt, President Recep Tayyip Erdogan described the night as one of the darkest attacks on Turkey's democracy in an article for Greek daily Katimirini.
3: Turkish President Recep Tayyip Erdogan wrote an article for the Greek newspaper Katimirini, in which he said that the failed coup attempt of July 15, 2016, orchestrated by the FETÖ, was not merely a coup attempt but an all-out act of invasion targeting Turkish independence and democratic institutions. Marking the 10th anniversary of the events, Erdogan said the organization sought to drag the country into chaos after infiltrating state institutions for years. He praised the Turkish people for taking to the streets to defend democracy, saying their resistance demonstrated that the will of the people can never be subjugated on these lands. The president said the government moved swiftly after the failed coup to eliminate anti-democratic structures within state institutions.

0: We're starting today's episode with the latest developments from the Iran war, where the conflict continues to intensify as the United States expands its military campaign and Tehran maintains that the Strait of Hormuz will remain restricted unless its demands are met. The war is also having a growing impact on the global economy, with higher shipping costs, rising energy concerns, fresh sanctions, and the World Bank lowering its global growth forecast. We'll also turn to Gaza, where Israeli strikes continue despite the ceasefire. The Palestinian death toll has now surpassed 73,000, and diplomatic efforts are underway as Morocco joins the International Stabilization Force.
1: 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Türkiye'nin son 10 yıl

0: taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın...
1: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan has said that the FETÖ terror organization has outlived its usefulness, but continues to target the Turkish state and its democratically elected leadership with the support of what he described as international illicit power centers.
2: FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen
3: FETÖ is now an organization whose period of usefulness has come to an end. Despite this, it continues its struggle against the state. It continues to wage a campaign against the leaders elected by the people to govern the country. In doing so, it is also cooperating with international centers of illicit influence. This is a disgrace. At present, the organization's leadership is effectively holding a group of people hostage. These individuals are living in exile abroad. They need to wake up, break free from this illusion, rediscover genuine patriotism and a true understanding and practice of their faith, return to loyalty to their nation and state, and stand up against the organization. As long as this grassroots base does not rebel against the organization, FETÖ will continue to use its existence to serve foreign intelligence services and maintain its own relevance and value through them. God willing, just as our country, our nation, and our state, drawing on our deep-rooted strategic culture, understanding, and experience, have been successful in combating FETÖ, I wholeheartedly believe we will also succeed against any similar threats in the future.
4: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan marked the 10th anniversary of the failed 15 July coup attempt by honoring those who resisted it and pledging that Turkey's progress will continue unhindered.
1: 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın dediği gibi.
0: Turkish students have transformed art into a lasting tribute to the martyrs of the 15 July coup attempt, preserving their memory through a two-year creative project.
2: Turkish students have created a special art

0: We're starting today's episode with the latest developments from the Iran war, where the conflict continues to intensify as the United States expands its military campaign and Tehran maintains that the Strait of Hormuz will remain restricted unless its demands are met. The war is also having a growing impact on the global economy, with higher shipping costs, rising energy concerns, fresh sanctions, and the World Bank lowering its global growth forecast. We'll also turn to Gaza, where Israeli strikes continue despite the ceasefire. The Palestinian death toll has now surpassed 73,000, and diplomatic efforts are underway as Morocco joins the International Stabilization Force.
1: 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir.
0: Welcome back to the program. Dr. Mehmet Çelik, Daily Sabah's editorial coordinator. Welcome to Turkey's Applause.
2: Thank you, Omar.
0: Dr. Mehmet, we were watching the statements made by Erdogan yesterday while we marked the 10th anniversary of this failed coup attempt. But before that, Mehmet, we were seeing Hakan Fidan. He was in Ukraine, in Kyiv, with his counterpart, the Ukrainian foreign minister, made some interesting statements. Mehmet, let's start with that. He said, Hakan Fidan said, the most important thing that came out from this press conference was the fact that he said, we don't want this war to come to this area, cross the Black Sea, and enter this region. Mehmet, let's begin with that.
3: Well, I think he sees the very significant danger that this war can be spilling over to the Black Sea, entire Black Sea region, as there has been, you know, targets, in terms of maritime security, there's been a lot of new developments regarding targeting of tanks, vessels and ports, and you know the maritime security is being significantly affected by that right now. And in addition to like the mines that can perhaps

0: We're starting today's episode with the latest developments from the Iran war, where the conflict continues to intensify as the United States expands its military campaign and Tehran maintains that the Strait of Hormuz will remain restricted unless its demands are met. The war is also having a growing impact on the global economy, with higher shipping costs, rising energy concerns, fresh sanctions, and the World Bank lowering its global growth forecast. We'll also turn to Gaza, where Israeli strikes continue despite the ceasefire. The Palestinian death toll has now surpassed 73,000, and diplomatic efforts are underway as Morocco joins the International Stabilization Force.
1: 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet

0: İyi svoy promovi vy zaznaçili ishe do.
1: Tabii savaşta artık yapılabilecek her şey yapıldı. Bütün araçlar kullandıktan sonra artık tarafların bir noktada psikolojik olarak da ateşkese hazır hale geldiklerini görüyoruz. Hep derler ya, sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır diye. Şu anda savaşta uğraştığımız bu yok edici anın inşallah yakın bir barışın ve ateşkesin habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini

0: И в своей промове вы зазначили еще до конца.
1: Tabii savaşta artık yapılabilecek her şey yapıldık. Bütün araçlar kullandıktan sonra artık tarafların bir noktada psikolojik olarak da ateşkese hazır hale geldiklerini görüyoruz. Hep derler ya, sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır diye. Şu anda savaşta uğraştığımız bu yok edici anın inşallah yakın bir barışın ve ateşkesin habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
2: І ми виступаємо за те, що однією з головних площадок, де могла відбутися зустріч між Зеленським та Путіним, могла бути Туреччина. Ми це підтримуємо і вдячні турецькій стороні за готовність взяти на себе таку місію організації такої високого рівня зустрічі і виступити відповідною платформою. Ми маємо реальні пропозиції, як завершувати цю війну. Україна прагне миру, і ми